Hormatly dinleyijiler, ilki habarlar bilen tanış edýäs. Öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmuny. Trump Irana garşy haýwat atyp, aralzakdygyny aýtdy we ýurdun ýolbaşçylarynyň harby jenayetler boýunça kadiýet işine çekilmegini talap etdi. Türkiýe, Pakistan we Saudy Arabistany bolsa Mekke goranmak ýalaşaryň çägine sekretariat töretmek boýunça ýalaşdy. Edilişler inni şu we beýlek habarlaryň dolu mazmununy dikkatiňize ýetirýäs. Prezident Donald Trump Birleşen Ştatlaryň Iordaniýada we Birleşen Arap Emirliklerine ýerleşýän harby güýçlerine Irandan edilen hüjümlere garşy harby çäre görüljekdigini aýtdy. Şeýle hem Trump 100 mingden gowrak demonstrantyň öldürilendigi baradaky günäkärlemeleriň esasyny Iranyň ýolbaşçylarynyň jenayet işine çekilmegini talap etdi. Trump duşanma günü Fox News teleýaýlymyna beren interwýusunda biz olara berk zar bururs. Bu hücüme cogap bolur dedi. Trump şeyle hem Eyranın yolbaşçılarını resmi taydan şovsuz devlet deyip atlanırdı ve yurdun hakimiyetlerini demonstrantları köpçülükleyin öldürmekte ayıpladı. Gazada İsrail tarafından edilen genosidde 1000'nin gowrak türgün öldürüldü. Palestinli sport resmisinin aytmagyna göre İsrail'in Gazada alıp bar

diýen genosid täsiýetli urşunny öldürilen Palestinli türgenleriň sany 1014-e ýetdi. Soňky pidanyň bolsa bu çakmyşykda öldürilen türgenlere bagyşlanan ýarşa gatnaşmaga taýýarlanýan ýaş futbolçy dogy habar berildi. Palestinin sport metbuğutu federasiýasynyň maglumatlaryna görä Gazadaky 56 sport klubunyň 50-den gowragy dargadyldy. Ukrainanın resmilerinin beyan etmeğine göre Rusya'nın Ukrainanın paytağıtı Kiyev'e ve onun tövürüğündeki sevitlere giyice kuran giyingirimli raketa hem de drone hücümününe ağzından 4 adam öldü, 14 adam yaralandı. Kiyev sevitin Harva Administrasiyasının başlığı Timur Tkachenko Telegram'da Kiyev seviti şu gece Rusya'nın raketaları ve zarfı urucu dronları tarafından giyingerimli hücüme seyze var vurlu deyip yazdı. Şehirin harfı dolanışı olsa qiyninsak da düşmanın payitahta kuran hücümününe 3 adam öldürülü, 5 adam yaralanını deyip havar verdi. Trump Venezuela'nın Eğirt Ulu Gımmatlıktaki Nevit Baylığının Birleşen Statları bilen ılalaşılmazdan ozol peydalanılmayanlığına etdi. Amerikanın Birleşen Statlarının Prezidenti Donald Trump Aktam'da jurnalistler veren beyanatına bu Venezuela üçün hem üren bəhvitli ılalaşıq oldu. Sebebi dünyanın en güyüşlü ve en bay kampaniyaları Venezuela'da iş alıp bararlar. Ozol bolsa bu Eğirt Ulu Gımmatlık ulunulman yatırdı dedi. Emma bir bulurun barını alır. Bir şol nevti çıkarır deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Trump çıkarlayan nevitin doluluğuna Birleşen Ştatlara getirilip nevti qaytadan işleyen zavodlarda işlenecektiğini aytdı. Ve sonki havarımız. Türkiye, Pakistan ve Saud Arabistan'ı Mekke korunmak ılalaşığının çeğine sekretariyat döretmek boyunca ılalaştı. Türkiye'nin Dışişleri İşleri Ministri Hakan Fidan, Türkiye'nin, Pakistan'ın ve Saud Arabistan'ın ılalaşığın çeğine sekretariyat döretmek boyunca ılalaşınlığını havar verdi. Şeylelikte Mekke korunmak bileleşik İstanbul'la geçirilen duşçukta ilkinci institucional kararlarını resmi taydan kabul etti. Fidan duşun mögünü Türkiye'nin sosyal medya platforması En sosyalda veren havarnamasından Strategik Siyasi ve Korunmak Komitetinin ilkinci maslahatının geçirilendiği barada maglumat verdi. Fidan, şu gün İstanbul'da geçirilen Strategik Siyasi ve Korunmak Komitetinin meclisinde Pakistanlı ve Saud Arabistanlı doğunlarımız bilen belirlikte Mekke Korunmak Bileleşiginin ilkinci institucional kararlarını resmi taydan kabul ettik deyip yazdı. Hormatly dinleyijiler, siz TRT Türkmençeden günün möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Türk dünýäsiniň medeni mirasy.

Bədən yaşa diyar. Bir çağa ulu yaşlılardan öğrenyen bir neçe ədimini qaytalanla dinge tanf etmeyi öğrenmen eğitim öz maşgalatının ve halkanın medeni miratını hem öğrenyar. Yaş bilen qarri şol ritimde birleşenle nesillerin aratına gözü görünmeyen bir köprüyü kurulyar. Siyavi tansın dili könülmeyar. Sözler ve hareketler ütközü de depreğin sesi bilen ayaklar yende ritmi tapyar. Adamlar olsa şolur hareketin içinde geçmiş bilen geleceği birleştiriyorlar. Anadolu'nun toylarının Kavkaz'ın dağlarına, özök tansçının barmak uçlarının Türkmenlerin köpçülükkün hareketlerine, Kazak tehratının ritminden Türkistan'ın sağlarına çenli tansların atları ve görünüşleri dürlü dürlü olsa da onların alıp baran umumi ruhi yaşamağını devam ettiriyor. Türkiye dünyasının medeni mirası adlı gepleşimizde Türkiye dünyasının tanslarına nazar ayladık. Sehralardan dağlara, toylardan bayramlara, atların ritminden adamın yürek urgusuna çenli uzap giden bu ulu medeni yolculukta tansın dini var hareketliliğine göz yetirdik. Tans şahsiyettir, ağzıbirliktir, saatliktir, hasretin karşısında yeni de dik durmaktır. Belki de en esas zat Tans adamın öz tarihini ve hikayetini yattan çıkarmadığı için ediyen adamıdır. Hormat dinleyiciler, inneki bölümümüzde Türkiye dünyasının başka bir kuncuğunu, başka bir sesi, başka bir övüşünü, başka bir medeni mirasının iyiliğine ermek arzu ile hoş, sağ olun.

0: ketkitlenildi. İngiltere'nin adani dolandırmanın başından beri baştan geçiren en ulu kıyınçılığı, Grek ilatının aradına enosis, yani Grecelen birleşmek isteği oldu. İngiltere'nin İstanbul'daki ilçide Genri Layard'ın 1872 yılda kahtabatına yağdayın ağırdığını önünden göreyen malı, yeli hükümet bu duyduruşlara kulak atmadı. Enosis ideologiyatının gücü dini var Grek milletçilerinin tahtirlendel, eğitim İngiliz hükümetinin Grek cemiyetine edilen zulümlerle güçlendi. İngilizlerin Grek dilinin resmi tutatçının çeklendirmeği ve Kipr butkanatından Sarat Dinacı hakimiyetin ayrılmağı Greklerin karşılığını hatam güçlendirdi. İngiliz hakimiyetlerinin en strateji yanlışlarından biri Türk cemiyetine pasif karamaktı. İlk başta İngiliz dolandırışına cevap vermedik Türk ilatı, vaktin geçmeyle iyidikleri çetleştirildi. Türklerin devlet idaralarından pensiya çıkarılmağı ve Greklerin çalışılmağı, demografik dengagranlığı ütkütmeğe gönüktürülen belgeselin teyatı görküldü. Hormat dinleyiciler, GPÇ'nin novattaki bölümüne kalın yerimizden devam ederiz. Hazırlıkça hoş sağolun.
1: Jahankeshtaning xiyoli.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip kurtarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gizli tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türk Saat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

0: Turk dunyosi shamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi soni mana shulardan iborat. Mazkur dastur xalqaro munosabatlar sohasida falsafa doktori Jamil Duachipek tomonidan tayyorlandi.
1: Turk dunyosining shamchiroqlari.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
0: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
18: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
20: İni adalah Radio Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este es Radio Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
17: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur'u Ankara. Bugün Seyşembi, Miladi 2026 yıl, September ayının birincisi, 1405. Koyaşıl Sümbüle ayının 10'cisi. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belirletken Özbek dilinde geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım arası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 arası da, Greenwich vakti bilen ise saat 4 ila 4 yarım arası da kısa tolkunu 25 metr 11.765 kilometre sarkalı kengeşiniz mümkün. Bugün geçtirişlerimiz, yangilikler, Falastin'in ilkleri ve yaşırın hikayeler lavhası, vaktimiz kolganda muski dasturu bilen yarım saat boyunca devam etadi. Olup boruvchi men Abdurrahim Masumi.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın.

çıkarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

kuşların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

Songaya haberler. Türkiye İlbaşı Recep Tayyip Erdoğan Şanhay Hizmetteşlik Uyuşması Devlet Başlıkları Summitinde katnaşır işin kilyen Kırgızistan Başkalası Bişkek'te Rusya lideri Vladimir Putin bilen Ola Orşa Rezidensiyasında işraştı. İşraşu barışında Putin Türkiye'nin dışkı siyaset hem iktisat ülkelerinde üstünlüklü partnerlerinin birisi buluğun bildirdi hem ortak proyektler gamelge oşırıla şularının birisi Ok Kıyı Atımtış Elektr Stansiyası. Siz bu yıl stansiyanın birinci blogun işletip jiberu moksa satın koyduğuz. Bu bulaşak dedi. Putin şulay ok Türkiye bilen medeni hem gumanitar ülkelerde hizmetteşlik itu potansiyalının yukarı buluğun bilgile bütti hem bulay dedi. Türkiye'ye Rusya student turistleri oğum orta. Uzgan yılını Türkiye'ye yokunca 7 milyon Rusya turisti kildi. Erdoğan tübendegi şejit kirdi. Türkiye Rusya münasebetleri bugünkü künde şınlıkta elikigi şırlarga korağanda küpke olga gitken derecede. Türkiye'de Rusya turistlerinin ahemiyeti bik nık oyırılıp tura. Bugünkü künde bizden Antalya vilayetinde en mühim turistik şilter Rusya'dan kilgen dostlardan tura. Мұннан тыш құрметлі елбошы еткенше, Ок Кыйы атым тыш электр станциясы Түркия-Русия мүнәсәбәтләрендә зур әһәмиәткә ие. Безнең шулай ук авыл хуҗалыгы һәм энергетика өлкәсендә дә ныклы партнерлыгыбыз бар. Мәрмәр диңгезендә Силиври яры янында ике коммерция суднасы берләшкән һәм 12 экипаж әгъзасы хәзерге

dersen zaman daha yavaşlamalı dersen beklemek eskisi gibi kolay mı? Zaman geçmiyor, zaman geçmiyor.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atarım.

dersen zaman daha yavaşlamalı dersen beklemek eskisi gibi kolay mı? Zaman geçmiyor, zaman geçmiyor.